sibe yilesizwe lesi esikhethekile esilidwa usomnalo. Ngizama ukuchaza ukuthini ke lalapho ukuthi funeke siyipositione sikhangambise indaba ye respect ne discipline ungathi mina ngeke